الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. عزيز مسلمانlar, en güzel sıfatların birisi ki Peygamber aleyhissalatu vesselam sahabe-i kiramı Allah razı olsun özlerinden üzerine besledi, iffetlikti, pek temizlikti, haramdan uzak olmak. Bu güzel sıfat, iffetlik, manası nedir? İnsan bütün haramdan uzak olsun ve her ne harama apar özünü ondan uzak olsun. Daima gözünü tiksin halala, hasaten yemeğinde, içmeğinde ve konuşmağında ve farcinde. İffet bütün haramdan uzak olmaktır. Hasaten bu üç şey: dil, bir de karın, bir de ferc. Çünkü insan diliden gıybet eder, ayrısının aleyhinde gider. Diliden günah kazanı ve ağzıdan haram yer ve ferciden harama düşer. İffetli kimse en büyük kazancı özü için nedir? Allah subhanehu ve teala söz verip cennete girsin. Peygamber aleyhissalatu vesselam buyurur: kim bana söz verir ki paçağının arasındaki fercine mıkayet olsun haramdan ve bir sakalının arasındaki diline mıkayet olsun, söz veririm cennete girsin. Nece bir armağandı. Peygamber aleyhissalatu vesselam söz verdi: her kim özüne mıkayet olursa farcına haramdan ve diline mıkayet olursa haramdan, söz verir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özüne cennete girsin. Bir de dünyanın ve ahiretin hayrını, bereketini kazanın. Rabbül Alemin bizim için bir misal verir, bir kadınların birisi. Dünyada ve ahirette tekrim edip özünü tebareke ve teala. Dünyanın en hayırlı kadınlarından birisini kılıp özünü. Ve bir ulul azim peygamberlerin birisinin anası kılıp özünü. Bu hapsi neydi sebebi? Çünkü iffetli, namuslu, şerefli bir kadınıydı. O da Meryem anamızdı. Allah razı olsun özünden. Her kim, aziz Müslümanlar, bu sıfatı göz önüne koyar, çalışı bu sıfatın sahabı olsun, duası Allah Teala yanında müstecab olur. Peygamber aleyhissalatu vesselam bizimle konuşur. İbrahim aleyhissalatu vesselam eşiyle beraber saraydan hicret edendeler, memleketin birisinden geçerler. Orada zalim bir hakim var idi. Göz diker bu kadine saraya, İster yaklaşsın özüne haramla. O idi Sara, abdest alı, namaz kılar, dua eder: ya Rabbi, eğer ben iman getirmişsem sana ve peygamber ve özüme mıkayet olmuşsam, kimse bana yaklaşmayıpsa illa halaldan, beni bu kafirden kurtar. Kafir yerinde yıkıldı, bayıldı, özünden haberi kalmadı. Allah subhanehu ve teala kurtardı özünü. Her kim özüne mıkayet olu, iffetli olu, Allah subhanehu ve teala üzerinden eder. Kim iffetli kimselere tokunursa, dünyada ve ahirette Allah subhanehu ve teala incikli azap hazırlayıp özler, özü için. Hele dünyadayken bir tane mühten etse, bir iffetli kimseye, adam olsun, arvad olsun, şahat getirmese, dört tane nece konuştuk geçen hutbada, 80 celde bir eline vurulu. Hayatında daha şahadatı kabul olmaz. Ve fısıkla vasf olunu. Bu dünyada
Kıyamette de Allah'ın la'natı var öz için ve indikli şiddetli bir azap var. İffetli kimselerin yeri kıyamette herdadır. Allah'ın tebareke ve teala arşinin kölgesindedir. Ki kıyamet gününde mahşerde bir kölge yoktu, illa o arşin kölgesi. Peygamber aleyhissalatu vesselam diri 7 tane o kölgenin altında olurlardı. Bu 7 kimseler kimdi? Birisini bizimçi konuşuru. O şahıstı ki bir cemallı, bir adlı arvat davet eder özünü zineye, fahişeye. Diyer ben böyle bir iş yapmam, ben Allah'tan korkarım. Bu Allah'ın tebareke ve teala arşinin kölgesinde olur. Her kim iffetli olur aziz Müslümanlar, öz özüne mekayet olur, diline haramdan, karnına haramdan, farcına haramdan, Allah subhanehu ve teala evini, uşağını haramdan uzak eder. Çünkü el ceza min cinsil amel. Nece yapsa Allah da subhanehu ve teala cezavı yaptığı ve göre verin. Özü ve mekayet olsan uşağı da mekayet olur. Gözü haramdaysa onlar da harama giderler. Bu Allah'tandı. Ve kimse demesin, ben beleyem uşağım bele. Yok. Özü ve mekayet ol, Allah da subhanehu ve teala haramdan uzak eder uşağı. Bir de ağır hastalıklardan insan isterse kurtarsın, kaza belelerden kurtarsın, her zaman iffetli olsun. Pek temiz olsun, gözü haramda olmasın, harama yakın düşmesin. Nanza Allah subhanehu ve teala kıssalar bizim için zikredir. Kavm-ı Lut bu pis işin içine düşürdüler. Allah subhanehu ve teala ne yaptı özlerine? Memleketlerini alt üst etti, taş yağdırdı başlarına. Ki bunu hiçbir kimseye yapmamıştı. Neyse bu kötü işten meşguluydular. Bir mana her kim bu fahişeden, bu harap kötü işlerden, haramdan mukayyet olur, Allah subhanehu ve teala her zaman kazabeleleden kurtar özlerini. Duamız Allah subhanehu ve teala her zaman iffetli kimselerden bizi kılsın ve yardım etsin bize bu güzel sıfatın sahabı olağın. Amin. هذا وصلوا وسلموا على من أمركم الله عز وجل بالصلاة والتسليم عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: Böyle alem, böyle indi derçe düşümez vayına, hele arda atlar. Vallahi ne kadar Allah'a terk edersiniz, ebele Allah da sizi terk eder. Her kim, ben demirem seni mani. Nesullaha fe ensahum enfusahum. Lime haşerteni a'ma ve kad kuntu basira. Kale kezalike etetke ayatuna fe nesita. Ve kezalike liyavme tunsa. Bir birade. Sen mani aramadu, ben de seni aramaram. اَدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ فَلْيَسْتَجِبُ لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Sen çağır beni, ben sana cevap veririm. Velakin sen de bana cevap ver. Sen ne sen? Bir abdin birisi sen, ben sana cevap veririm azim Allah'ım. Sen ben azim Allah'ım, bana cevap verir misin? Benim istediğimi et misin benim için? O sen de istediğimi edeyim sağ olsun. Gene ederim, kadı yoktu. بس مش ادبياته احترامه ده بيقال جنك سبحانه وتبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره الله ان حقيقه قدرني وير من مشغالنا والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سنوزو جرب سن Ben bir parmak çabalatma bile teşvi hacı özünden. Çabalatma ne hapuz altı üstü ederim. Siz ne siz bana ömene göre? Ne de bu kadar kibriya etsiz, kibriya vız, gurur vız. Ne yuza? Şahane mal vıza ya bir küskün vazife vıza. Siz ne siz? Benim bir Cibrail'im var. Gelmeği bir yeri asmanı kaldırıp özünü içindeki altı üstü eder. Kavmi Lut'u bir lahzanın içinde. Kavmi Lut'u bir lahzanın içinde. Çalmağı belli, asmanda horzlarının sesi eşitilirdi. Bir altı set tezenli yerin altına sularını çıkarttı. Neydi? Bes livata ederdiler. Siz livata edisiz, zine edisiz, tımar oynisiz, ribe yisiz, çağlısız, fahşelik etsiz, zulm edisiz, katl edisiz, selb edisiz, nehb edisiz, zulm edisiz, gadir edisiz, hıyana zavciye edisiz, iPad sağ olsun, internet sağ olsun, Facebook sağ olsun. En vahşer etsiz. Hediren beşe tövbe edersiniz. Hediren beşe akıllı olursunuz. Ama sağız, ben de böyle koyarım sarhoş kimi hapsi ve teren nâse sukara. Ve mahum bi sukara. Ve teren nâse sukara ve mahum bi sukara. Velakinne azaballahina şedid. وبدنا أي دناء ملة دناء وما تسقط من ورقة بضخ بر يطبخ بر أغشتن المزيرة إلا يعلمها ولا حبة ولا بر حبة في ظلمات الأرض دنيا أن كان قرغ يرهر هذا أرد بر حبة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا يش ولا قر إلا من قرآنم دا يزمش أموزن إلا من كتابم دا يزمش أموزن إلا لوحي محفوظم دا يزمش أموزن والله عزت ما قسم السن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين والله بيرت ما قارن تاوز سبالماز إلا ما نم أمر مولمسا تحبس عقلوز دا ها عبادي تطن يولما لأجعلن قلوب أوليائكم عليكم بالرحمة فلا تلوموهم بل لوموا أنفسكم دون المنا هاي لما دافع زيدرم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم
1: اللهم هم سنة محسوستر سنين إحساننا Kimse karşıya çıkamaz. Senin tuttuğunu da kimse alamaz. Biz sadece sana tabiyiz. Allah'ım, lütfundan, rahmetinden, bereketinden ve rızkından bizlere bolca ihsan eder. Allah'ım, verdiğini kimse gelemez. İngellediğini kimse veremez. Sen alemlerin Rabbisin. Bize güç ver Rabbim.

0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Değerli aziz, muhterem kardeş ve bazılarım, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. Bugün de sizlerden bir ayrı bir hadisteyiz. 15. hadiste Arba-i Nevavi Hazretlerinin hadislerinden rivayet edildi bizim için. Sahabe-i Kiramlar ve içinde olan Müslim ve Bukhari'den rivayet olanlardandır. Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem Ebi Hureyre Hazretleri rivayet edildi. Buyur, men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir felyekul hayran ev liyasmut. Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir. Aziz kardeşlerim, hepsimizin imanı var Allah subhanahu ve teala'ya ve ahirete. Ama bunu diyende terhib ettirir bizi. Daha fazla bizi teşvik ettirir. Şimdi felyekul hayran ev liyasmut. Birinci ders. Selaştık o zaman yen herden selaşinen yen üsküt ol. Bir dene geldi senden bir sual sordun. Cevabını güzel şekilde verebildi vermediyse üsküt ol. Bir müşküle oldu. O müşküleye herden katıldıysa o katıl ya da üsküt ol. O birisi. Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir felyukrim carahu. Aynen teşvik ettir bizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Eğer geldiyse imanı var ise Allah subhanahu ve teala'ya ve ahirete kıyamata ne yap ginen? Konşuva ikram ele ginen. Konşuya ne şekilde ikram olur? Bütün cevaniblerden ikram olur. Konşu geldiyse, paraya ihtiyacı var ise, yarında durduysa, yardımına katındıysa, dahilsen, felyukrim cara. İkram et o konşu. Eğer geldiyse bir toyu olduysa, bir güzel münasebeti olduysa, durduysa ve yarında, aynen yardım et o. Eğer geldiyse Allah etmesin, bir müşkülesi geldiyse, bir teziyesi var ise, yanında durduysa, aynendir. Üzüne ibtisam.
1: Bir serani hoşevist. استاكاتي بانجي عصرة بكاتي هولير دورو بريك الله

İbtisama ettiyse o aynandır. Eğer geldiyse bir kab yemek gönderdiyse o aziz için aynandı. Konşu, yedi konşu sağlanan, yedi konşu sorulan ve bazı rivayetlerde 40. Ne için? Hatta içme bizlere ağırlaştırır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mebde'ül uhuva kardeşlik ne şekilde olur? Biz de yesen ev konşu vardı, müşküleyden, او عفداس وشخ خاطرسين ينبر أر خاطرسين دعوة داس يوخ بزا تشوق يدر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرمنا جاره إكرام يدى زخصة نوزن صلة الرحم خست ولدي سجد سورجنا نوزن مشكلة سولدي سيانن دا درجنان او بر üçüncü من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. Eğer geldiyse bir tane de misafir geldiyse eva onu ikram eleginin. Kardeşi oğlu, kısımı oğlu, arkadaşı oğlu, konşu oğlu. Girdiği zaman eva hoş gelipsen, safalar getiripsen. Ne mutlu etti o bizleri geldi o. Yok geldi eva yüzünde abusluktan baktı o. Oho övgünde hoş geldi o desen ensasında gene bu geldi. Olmaz. Ne için olmaz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir. Ne? Fel yukrim dayfahu. O yanıva gelip, misafir gelip yanıva, özüden bereket getirip. Bir misafir gelende yanıva, 10 bereket getirir. Dokuzunu koyar, birini aparı. O gelende yanıva, istiri Allah subhanehu ve teâlâ'nın emrini yerine getirsin. İstiri sıratul rahim etsin. İstiri gelsin kardeşini sorsun, istiri gelsin nenesini sorsun. O gelende de eva, evde ne kadar da müşküle bu da var ise gerekçüm o müşkülenimin karşılığında güzel haçattan karşılasın özünü. Yok ben o müşkülen vardı bir misafir gelende misafirde kaldım. O misafirin yüzüne bakmadım. O uşak geldi özüden bir glas su takdim etti özüne glas düştü dünyanın birbirine vurdu. O kardeşi gelip oğluna lavga etti kardeşi de kaldı uşak yüzünden yok. Bize İslam dini kaide koyup, esasiyet koyup, bize hep şeyi alıştırır. Selaştıysa, herden selaş edip şükür ol. Konşuva ikram ele ginen ve misafruva ikram ele ginen. Ahire da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Allah'a amanat olun, şan ve esen kalın. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.